0: bilmiyorum sizin var mı yanıtınız da.
1: Şimdi yok, ben bulamıyorum bir sonuç.
0: Yani gerçekten hani Taliban zihniyetinin hiçbir noktasına, zerresine selam veremezsin. Hani ortak falan. Selam veremezsin. Onu geçelim bir kere. Türkiye toplumu yok, öyle değil, o kadar değil. Ama Türkiye'nin de başka bir yere getirildiği bu son 20 yılda gerçek.
1: Evet.
0: Eğitimiyle, her şeysiyle, yani öyle şeyler yaşanıyor ki memlekette. Geçmişi bilmeyen ya da hatırlamayan insanlar belki alıştılar.
2: Mientras más escuches a tus hijos, más atención te prestarán. Por eso le preguntamos a varios niños lo que desean que sus padres escuchen.
3: Para mí, amor no es dándome regalos o comprando casas. No, amor para mí es abrazos, hablando conmigo.
2: Escucharlos es amarlos. Encuentra maneras de apoyar emocionalmente a tus hijos en escuchandosentimientos.org. Visita escuchandosentimientos.org, traído a ti por Ad Council y Pivotal.